vazgeçtim. Ama gecikmiş bir sonuç bu.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

güzel cuma. Hoş geldin. Karnaval'dasınız. Ben Eylem. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi haftanın son karnaval programında 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Hazırsanız başlıyoruz.

Biraz kafalar karışık galiba. Sevgili dinleyenlerim, yapay zeka yaratıcılıkta vites yükseltmiş söylentilere göre yapılan son araştırmaya göre ortalama bir insanı geride bırakmış yaratıcılıkta. Tam 100 bin kişiyle kapışmışlar ve sonuç o bildiğimiz robotlar. Yaratıcılık testlerinde çoğumuzu şöyle bir kenara itmiş. Şiir deseler yazıyor, fikir deseler hemen buluyor. Ama hemen enseyi kayartmayalım, vazgeçmeyelim yani kendimizden, değil mi? Kabul edelim, birçok şeyi çok hızlı, çok çabuk bir şekilde yapıyor ama asla bizim kadar da yaratıcı olamaz.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Son dönemlerde sıkça konuşulan şeylerden bir tanesi dünya dışı yaşam var mı yok mu? Amerika'da Trump yönetiminin talimatıyla Pentagon'un taze yayınladığı o meşhur UFO dosyalarında öyle bir detay sızdı ki gerçekten gözlerinize inanamıyorsunuz. 2022'nin Şubat ayında Fort Carson askeri üssünde yaşanıyor bu olay. Bir ordu istihbarat subayı ve yanındaki 4 asker kafayı bir kaldırıyorlar ki ne görsünler. Dağın hemen üzerinde kocaman bir ticari jet büyüklüğünde bir cisim. Ama patates gibi. Askerlerin resmi ifadesinde o tanım olayı tamamen başka bir boyuta taşınmış. Enteresan bir UFO hikayesi.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

olmak demektir diye düşünüyoruz ya. İşte o tezi çürütecek bir haber Birleşik Krallık'tan geldi. İki Michelin yıldızlı, hani o gerçekten eşsiz diye tanımlanan dev bir restoran, hijyen denetiminden 5 üzerinden kaç almış biliyor musunuz? Sadece 1. Burada 5 saat süren o 30 çeşitlik eşsiz tadım menüsünün fiyatı yaklaşık 27 bin liradan başlıyor. Yani o kadar para veriyorsunuz, 5 saat boyunca masada kalıyorsunuz ama mutfaktaki durum eyvah eyvah dedirtiyor.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Her hareketimiz Irak, büyük ya da küçük hiç fark etmiyor, doğayı etkiliyor. 1947'den beri insanlığın yok oluşuna ne kadar yakın olduğunu ölçen bir sembolik saat var biliyorsunuz. Gece yarısına yani kıyamete sadece 85 saniye kalaya getirildi. Bu saatin tarihindeki en ileri nokta. Nükleer tehditler, bitmek bilmeyen savaşlar, iklim krizi derken bilim dünyası bize artık saniyelerle oynuyoruz diyor.

kadar zararlı olduğunu artık çok net biliyoruz galiba ve o yönde de bir yaşam tercih ediyoruz. Yavaş yavaş aslında araştırma sonuçlarını da okudukça, gördükçe insanın üzerine bir titreme geliyor. Mesela çocukken kurşunlu benzine maruz kalmanın en az 151 milyon Amerikalı'nın ruh sağlığı sorunları yaşamasıyla bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Hangi dönem derseniz 1960 ve 70'lerde çok yaygın kullanılıyormuş kurşunlu benzin. Pek çok sağlık sorunu da beraberinde getirdi. Ama ruh sağlığını bozuyor olması gerçekten sıra dışı bir sonuç bence.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Tamam yeter diyoruz değil mi? Gülümsemeye ihtiyacımız var. Ben çok severim ince esprileri. Hani bazen duyduğumuz ay buna da gülünür mü şimdi dediğimiz o meşhur kara mizahın bilimsel olarak aklanma hikayesinden bahsedeceğim. Bilim insanları araştırmışlar. Ve kara mizah seven, o karanlık ve ironik esprileri kahkahayı patlatan insanların hem sözel hem de sözel olmayan zeka seviyeleri yani IQ'leri çok daha yüksekmiş. Yani birisi bize yahu buna da gülünmez ki dediğinde artık bilimsel bir savunmamız var. Kusura bakma canım, yüksek zekamdan ötürü gülüyorum. Böyle diyemeyiz ama hayatı, ironiyi ve ince esprileri kaçırmamakta bence fayda var.

Sevgili dinleyenlerim, son zamanlarda üst üste gelen ağır haberlerden yorulup telefonunuzu bir kenara fırlatmak istiyorsanız aslında çok da yalnız değilsiniz. Araştırmacılar insan beynini güne 24 saate sürekli kötü haber akışına göre evrimleşmediğini açıkladı. Yani hissettiğimiz o haber yorgunluğu bir zayıflık değil. Beynimizin verdiği tamamen doğal bir savunma tepkisi. Dünyadan tamamen kopmak da değil mesele. Sadece neyi ne kadar tükettiğimize biraz sınır koymak, yani dijital bir diyet kesinlikle yapmak gerekiyor.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Moda dünyasından bir haberim var. Güney Kore'nin kalbi Seul'e gidiyoruz. Fütüristik bir moda gösterisi düzenlenmiş ama podyumda sadece o bildiğimiz süper modeller yoktu. Tasarımcı imzalı havalı kıyafetlerin üzerine geçiren insansı humanoid robotlar vardı. İnsan mankenlerle yan yana podyuma çıktılar. Yapay zekanın ve robotiğin geldiği son noktayı podyumda o havalı yürüyüşlerle gözler önüne serdiler. Vallahi mankenler için podyumda yürümek zaten zordu. Şimdi bir de hiç pot kırmayan, yorulmayan, sıfır hatayla yürüyen robot rakipler çıktı.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

0: kalbine çıksın, dağıtsın bana ait ne varsa.
1: Az önce podyuma çıkan yapay zekadan, insansız robotlardan bahsettik. Bu böyle devam ederse biz ne yapacağız acaba diye kara kara düşünüyor olabilirsiniz. Yine de ben olumlu düşünüyorum. Robotlar ne kadar gelişirse gelişsin, kalbimizi, ruhumuzu ve pratik zekamızı koyarak yaptığımız işlerin yerini bence hiçbir şey tutamaz. Özellikle yapay zeka çağında insan olmak ve insanca öğretmek bence yeniden zirvede.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Zannediyoruz ki çok stresli zamanlarımızda şöyle can dostlarımıza bir sarılsak hafifleyeceğiz. Evet, belki köpekler için bu geçerli olabilir ama bilim insanları araştırmışlar. Kediler için aynı şeyi söylemiyorlar. Stresliyken kedilere sarılmak olumsuz duygularımızı azaltmak yerine çok daha fazla arttırıyormuş. Muhtemelen o asil kediler şu an senin dramını çekemem diyordur, değil mi? Köpeklerse tamamen nötr, dediğim gibi. Ne stres yapıyorlar ne de stres alıyorlar. Yani canınız sıkınsa bence kedinizi kendi halinize bırakın. Onu da canını sıkmayın.

Maalesef bu hafta da bana ayrılan sürenin, karnavalın sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime güzel bir hafta sonu tatili diliyorum. Pazartesi günü aynı saate ve frekansta karnavalda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
1: Reklamlar. Neydi eksik? Bende olan, seni gelip böyle çalan, bize düşman.

Sakin cebi bak bak dedi maksar. Hadi kalk sar başa aksak dedi maksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çuğ kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel
2: şehir içi ve şehir taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
3: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
4: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
5: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
4: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
6: Reklamlar.

0: kahramanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni.

Haftanın cumasında, haftanın en sevilen günlerinden birinde yine hayatın ritmini birlikte yakalamaya başlıyoruz. Bu cumanın ritmini bizimle birlikte yakalamak isterseniz siz de radyonuzun sesini biraz daha açacaksınız. Hayatın ritmine başlıyoruz. Güzel. Yine dopdolu bir iki saat var. Hem gündemden uzaklaşacağız hem de haberdar olacağız. Hem çok sevdiğimiz şarkıları dinleyeceğiz, eşlik edeceğiz. Hem de sıradaki şarkı acaba benim şarkım mı diye merakla bekleyeceğiz. Bugün de hayatın ritmi dopdolu. Bugün de iki saat boyunca hayatın ritmiyle ben Rayna yanı başınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz.

Yaz bitti ama siz yine de fit bir vücuda sahip olmak istiyorsanız, siz yine de düz bir karına sahip olmak istiyorsanız, ne de olsa mevsim fark etmez, biz her mevsim fit olmak istiyoruz diyorsanız eğer, yeme alışkanlıklarınızı gözden geçireceksiniz. Bazı kötü yeme alışkanlıklarının düz bir karnın düşmanı olduğunu söylüyor uzmanlar. Siz fark etmeden tükettiğiniz gıdalarla o düz karına bir türlü ulaşamıyor olabilirsiniz. Yapılan araştırmalar, diyetisyenler, yeterince lif tüketmediğinizde, her gün lifli gıdalar tüketmediğinizde karnınızın düz olamayacağını söylüyorlar. Bu yüzden lif eksikliği olmasın beslenme programınızda. Keza aynı şekilde yeterince protein tüketmenin de düz bir karın için önemli olduğunu söylüyorlar. Özellikle şekersiz sakız çiğnemenin, içecekleri pipetle içmemenin de önemli olduğunu söylüyorlar. Eğer içeceklerini pipetle içerseniz şişkinlik yapabilirmiş. Bu da önemli bir detay. Gazlı içecekler kullanmayacaksınız. Alkol tüketmeyeceksiniz. Böylece düz bir karına sahip olabileceksiniz. Bu birkaç küçük tiyoyla kışında fit kalabilirsiniz hanımlar beyler.

Şimdi büyük bir ihtimalle hepimizin pasaportunda, kimliğinde, işte özel işlemlerde kullandığı fotoğrafları sevmediğini tahmin edebiliyorum. Hepimizin öyle fotoğrafları var tabii ki. Pasaport fotoğraflarını görmek istemiyoruz. Bazen kimlikteki fotoğrafları sevmiyoruz. Biyometrik diyorlar ya o fotoğraflara, işte o fotoğraflarda da güzel çıkmanın sırrını vereceğim size eğer değiştirmeyi düşünüyorsanız. Makyaj yokmuş gibi makyaj yaptığınızda, doğal ve hafif makyaj yaptığınızda yüz hatlarınızı değiştiren ağır kontürlerden, koyu renklerden kullanmadığınızda daha güzel çıkacaksınız. Zaten yasak fotoğraflarda öyle ağır makyaj yapmak. Aynı zamanda ağır katmanlardan kaçınmak, doğallığı korumanın da cildinizi daha doğal gösterdiğini, fotoğraflarda daha doğal çıkacağınızı söylüyorlar. Ama öncelikle yüzünüzü doğal şekilde boyutlandıracaksınız. Kamera karşısında özellikle gözleri belirginleştirmenin, dudakları çerçevelemenin önemli olduğunu söylüyorlar. Kıyafet seçimi de önemli. Parlak ve yansıtıcı kumaşlar flaş patladığı anda parlama yaratacağı için parlak renkler seçmeyin fotoğraflarda diyorlar. Aynı zamanda saç modelinizin de biliyorsunuz doğru şekilde tercih edilmesi lazım. Yüzü kapatmayan ancak hatları net bırakan sade bir saç seçilmesi gerekiyor. Zira yüzün ortaya çıkacağı saç modelinin de bu tarz fotoğraflarda en doğru seçim olacağını hatırlatmak isterim eğer şu sıralar o fotoğrafları değiştirmeyi düşünüyorsanız.

0: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Bu yazı dolu dolu geçiren isimlerden biri hiç şüphesiz yine Mabel Matiz oldu. Birbiri ardına çıkarttığı hit şarkılarla yazı gayet eğlenceli geçirmemizi sağladı. Bildiğiniz üzere Haziran'ın sonunda çıkartmıştı bu şarkıyı. Yanlış hatırlamıyorsam 26 Haziran'da dinleyicisiyle buluşmuştu Umrum Dışı. Yazı damgasını vuran hitlerden bir tanesi özlenen dans ritimleri, pozitif enerjisi, çağdaş pop sound'ıyla yine müziğe yön vermeyi başardı söz ve müziğinde. Mabel Matiz ve Murat Güner imzası var. Umrum Dışı hayatın ritmindeydi. Yaz bitmeden Haleylim şarkısı da geldi ama o şarkı üzerine konuşmalar, o şarkı üzerine tartışmalar devam ederken Haleylim'i de Ağustos'un ortasında çıkarttığını hatırlatalım sevgili Mabel Matiz'i Umrum Dışı ile dinledik. Peki süperstarımız Ajda Pekkan'la devam edeceğiz. Hayatın ritmine bu güzel cuma günü renklendirecek mümkün değil.

Şimdi biz yazında kışında fit olmaktan bahsediyoruz her zaman ama çikolata yemekten de geri kalmıyoruz. Çünkü çikolata sağlıklı bir besin aslında. Yani öyle söylendiği gibi kilo aldırmıyor ama miktarı önemli. Yediğimiz çikolatanın miktarı önemli. Bir de ikincisi tabii ki içeriği önemli. Çok sütlü, yani içerisinde fazla yağ bulunduran çikolatalardan tüketmeyeceksiniz. Daha ziyade kakao oranı yüksek çikolatalar tüketeceksiniz. Tabii ki bitter çikolata. Bitter çikolata ile alakalı bir araştırma yapmış uzmanlar ve diyorlar ki İngiltere'de yapılan bu araştırma sonucunda çikolata yemek gençleştiriyor olabilir. İçeriğindeki bileşenler sebebiyle biyolojik yaşınızı daha genç gösterebilir diyorlar. Bu yüzden ben hep derim ya, sabah uyandığınızda bir parça çikolatayla başlayın güne diye. Bu yüzden misal sabahları nasıl olsa gün içinde harcayacağınız için bir parça çikolatayla güne başlayabilirsiniz ya da kahvenizin yanında bir parça bitter çikolata her gün tüketebilirsiniz. Amaç gençleşmek ne de olsa.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi devam ediyor.

Şöyle bir baktığımda sosyal medyayı çok dolu dolu kullanan da var. Sosyal medya kullanmak istemeyen, hatta hesaplarını donduran, kapatanlar da var görüyorum. Z kuşağı böyle zaman zaman uç noktalarda kararlar alabiliyorlar. Ve en şaşırtıcı kararlarından bir tanesi bana sorarsanız akıllı telefonları bırakıp eski tuşlu telefonlara dönüyorlar. Gençler üzerindeki sosyal medya etkileri dünya genelinde tartışılmaya devam ederken bazı bölüm, Z kuşağı bölümü, sürekli bildirimlerden, uzun ekran sürelerinden, sosyal medyada bir renk bilmeyen kaydırma alışkanlığından uzaklaşabilmek için geçmiş teknolojiye dönmeye karar veriyorlar. Kapaklı ve tuşlu telefonlar, eski tip dijital fotoğraf makineleri gençler arasında yeniden popüler hale geldi. Eğer bir kenarda sakladığınız eski tuşlu telefonlarınız ya da eski dijital fotoğraf makineleriniz varsa onları gençler çok seviyorlar. Çıkartın ortaya, paylaşalım, hep birlikte paylaşsınlar. Retro teknoloji geri dönüş yaptı. Sadece modada değil, teknolojide de retro akımı var hanımlar beyler. Tuşlu telefonlar şu sıralar gençler arasında revaçta. Bence bu fırsatı kaçırmayalım. En azından biraz sosyal medyadan uzaklaşsınlar.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Şimdi reklamlar, reklamlar.
2: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

Ağustos'un 28'i, yavaş yavaş yazın sonu yaklaşırken yavaş yavaş yağmur haberlerinden bahsetmeye, sıcaklık düşüşlerinden bahsetmeye başlarken uykunun da yeniden düzene girmesi olası diyor uzmanlar. Yaz yavaş yavaş sona ererken uyku düzeninde değişeceğini söyleyen araştırmalar. Bu yaz dönemi sonrasında hem okula hazırlık zamanında hem de yavaş yavaş sonbahara geçiş döneminde uyku düzeninizin artık eski haline dönmesi gerektiğini söylüyorlar. Geceleyip sabahlara kadar oturanlar, gündüz uyuyup gece vakit geçirenler artık yavaş yavaş okullar açıldıktan sonra da yaz bittikten sonra da normal uyku düzenine dönecekler. Aslında hiç yapılmaması gerekiyor ama yazın bazen böyle kaçamaklar yapabiliyoruz. Çünkü kaliteli uyku gece uyunulan uykudur. Düzenli uyku saatleri için alıştırılması gerekiyor gençlerin diyor uzmanlar. Artık Ağustos'un sonu gelmişken ben de hatırlatmış olayım. Uyku düzeninizi yavaş yavaş hazırlamaya bakın. Ne de olsa bu hafta sonu Ağustos'u uğurluyoruz.

Sağlıklı beslenmenin aslında en önemli kısmı vücudumuz için, sadece dış görünüş değil, sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek, sağlıklı yaş almak için önemli olduğunu hatırlatayım. Sağlıklı beslenme önemli. Sağlıklı yaş almak ve hayata devam edebilmek adına, sadece kilo vermek değil. Ama eğer kilo vermek istiyorsanız rakamlara, sayılara takılmayın hanımlar beyler. Bazı pratik yöntemlerle de kilo verebilirsiniz diyorlar. Öyle çok da fazla kalori hesaplaması yapmadan da kilo verebilirsiniz. Nasıl? Tabii ki yediklerinize dikkat edeceksiniz. Bol bol sıvı tüketeceksiniz. Ama aynı zamanda bol bol hareket edeceksiniz. Doyduğunuzda tabağı bir kenara bırakıp acıktığınızda doyana kadar yiyeceksiniz. Buna içgüdüsel beslenme diyorlar. Günlük adım sayısını arttırdığınızda, dengeli beslenme düzeniyle stresi yönettiğinizde, en önemlisi uykuyu düzenlediğinizde daha hızlı kilo verebileceğinizi söylüyorlar. Hem daha enerjik, hem yaşam enerjisi yüksek, hem de sağlıklı bir hayata sahip olmak için bu detayları gözden kaçırmayın. Bugün cuma ama bence pazartesiye bırakmadan hafta sonundan da başlayabilirsiniz sağlıklı yaşamaya.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Bugün pazartesi değil, hafta sonuna geliyoruz ama dünyanın en sağlıklı besinlerinden bahsedeceğim size. Hafta sonunda da kaçamak yapmayın diye. Genelde pazartesileri böyle şeylerden bahsediyorum yeni başlangıç yapanlar için ama önceden hatırlatayım. Hem belki de önümüzdeki pazartesi hem de belki de Eylül'ü karşılarken faydası olur. Dünyanın en sağlıklı besinleri listelenmiş. Listenin birinci sırasında avokado var diyorlar. Kime göre, neye göre? Yapılan araştırmalara göre. Su, lahana turşusu, zencefil, chia tohumu onu takip ederken Hindistan cevizinin, soğan ve sarımsağın, tatlı patatesinde dünyanın en sağlıklı 10 besini olduğunu söylemişler. Listede tabii ki bitter çikolata da var. Listede tabii ki kereviz suyu da var. Tercih size kalmış. Tabii ki hepsini sevmek ve tüketmek zorunda değiliz ama dünyanın en sağlıklı besinleri beslenme listemizde olursa önümüzdeki mevsim geçişini daha sağlıklı karşılayacağımızı hatırlatmak istedim.

0: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: şarkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Peyvivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Şimdi bu hafta sonu Ağustos'un son hafta sonu, önümüzdeki hafta Salı günü Eylül'ü karşılıyoruz ve Eylül ayı ile birlikte dört burcun gönlün kapılarının aralanacağını söylüyorlar. Yani normalde astrolojik tahminleri vermem ben yayında ama bu haber çok dikkatimi çekti. Eğer merakla bekleyenler varsa, yeni ayın getirdiği yeni başlangıç enerjisiyle birlikte önümüzdeki Eylül ayında dört burç gönlünü fena kaptıracakmış. Başak, yeni ayın getirdiği yeni başlangıcın enerjisini alırken Koç dolunayın cesareti ve Venüs'ün akrep geçişi Eylül ayında aşk hayatında hareketli günlerin kapısını aralayacak diyorlar. Sonbahar aşkına hazır olması gereken burçlar arasında ilk sırada Boğa burcu varmış. Eylül ayı aşkta uzun zamandır beklediği aşkı geri getiriyor diyorlar Boğa burcuna. Aranızda terazi olanlar varsa Ekinoks'la birlikte kendi krallığını ilan eden terazi burcu Eylül ayında yalnızlığa veda edecekmiş. Akrep burçlarının özellikle Eylül'ün 10'undan sonra aşk ve güzellik genizdegeni Venüs'ün sizin burcunuza geçmesiyle birlikte dikkati üzerinize çekeceğinizi söylüyorlar. Akrepler de Eylül ayında aşktan nasibini alacak. Bir de tabii ki balık burçları, sil baştan olabilecek kadersel imzalar var diyorlar. Peki ya geri kalanlar? Yani geri kalanlar için çok fazla bir açıklama yapmamışlar ama bu dört burcun Eylül ayında mutlaka aşkı bulacağını söylüyorlar. Eylül bitiminde bulamazsanız aşkı, gelin birlikte konuşalım bu haberi yapanlarla.

hareket etmedin, egzersiz yapmanın faydalarından bahsediyoruz. Peki ya egzersizi evde mi yapmayı seversiniz? Açık alanda, parkta, bahçede mi yoksa spor salonunda mı? Eğer spor salonunda spor yapmayı, egzersiz yapmayı seviyorsanız bazı gizli tehlikeler var spor salonunda diyor uzmanlar. Gelin onlara bakalım. Açık havada spor yapmanın daha faydalı olduğunu hep birlikte karar verelim. Peki özellikle ıslak zeminlerde, duşlarda sıklıkla karşılaşılan bazı mantar türleri olabilir diyorlar. Aman dikkat edin spor salonlarında. Görünmeyen tehlikeler arasında bu var. Hele ki deri yaralanmaları varsa. Özellikle yoğun nemli ortam olduğu için terle birlikte hastalık yapıcı bakteriler ve mantarlar daha fazla ürüyorlarmış. Spor salonunda kapalı alanlarda spor yapmanın bazı mikrobiyal riskleri de beraberinde getireceğini söylüyorlar. Tabii kıyafet seçimi de oldukça önemli. Bazı spor kıyafetlerinin sentetik olduğunu unutmayın. Tamamen pamuklu kumaş kullanmayı ihmal etmeyin. Mutlaka ama mutlaka kullandığınız spor aletlerinin her gün düzenli şekilde ya da düzenli aralıklarla dezenfekte edilip edilmediğinden emin olun diyorlar. Ben de bu önemli detayı hatırlatayım. Spor salonunda spor yapmayı sevenleri. Yoksa açık havada çimlerin üzerinde koşu, yürüyüş yaptığınızda, egzersiz yaptığınızda çok daha sağlıklı bir spor gerçekleştirmiş olacaksınız. Hatırlatmış olayım. Bence havalar en güzel zamanında spor yapmak adına.

Haftayı tamamlarken ve hatta Ağustos'u tamamlarken bu güzel Cuma gününde hayatın ritmini birlikte yakaladık. Önümüzdeki hafta sonu Ağustos'un son hafta sonu. Yazla alakalı hayata geçireceğiniz ne varsa son hafta sonuna giriş yapmış oluyoruz, haberiniz olsun. Peki, bu sene yaz gerçekten çok çabuk geçti. Haftayı tamamlarken ve hatta Ağustos'u tamamlarken bu güzel Cuma gününde hayatın ritmini birlikte yakaladık. Önümüzdeki hafta sonu Ağustos'un son hafta sonu. Yazla alakalı hayata geçireceğiniz ne varsa son

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içinde seyirci taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

güzel cuma. Hoş geldin. Karnavaldasınız. Ben Eylem. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi haftanın son karnaval programında 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Hazırsanız başlıyoruz.

Biraz kafalar karışık galiba. Sevgili dinleyenlerim, yapay zeka yaratıcılıkta vites yükseltmiş söylentilere göre yapılan son araştırmaya göre ortalama bir insanı geride bırakmış yaratıcılıkta. Tam 100 bin kişiyle kapışmışlar ve sonuç o bildiğimiz robotlar. Yaratıcılık testlerinde çoğumuzu şöyle bir kenara itmiş. Şiir deseler yazıyor, fikir deseler hemen buluyor. Ama hemen enseyi kayartmayalım, vazgeçmeyelim yani kendimizden, değil mi? Kabul edelim, birçok şeyi çok hızlı, çok çabuk bir şekilde yapıyor ama asla bizim kadar da yaratıcı olamaz.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Son dönemlerde sıkça konuşulan şeylerden bir tanesi dünya dışı yaşam var mı yok mu? Amerika'da Trump yönetiminin talimatıyla Pentagon'un taze yayınladığı o meşhur UFO dosyalarında öyle bir detay sızdı ki gerçekten gözlerinize inanamıyorsunuz. 2022'nin Şubat ayında Fort Carson askeri üssünde yaşanıyor bu olay. Bir ordu istihbarat subayı ve yanındaki 4 asker kafayı bir kaldırıyorlar ki ne görsünler. Dağın hemen üzerinde kocaman bir ticari jet büyüklüğünde bir cisim. Ama patates gibi. Askerlerin resmi ifadesinde o tanım olayı tamamen başka bir boyuta taşınmış. Enteresan bir UFO hikayesi.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımı ile Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

almak demektir diye düşünüyoruz ya. İşte o tezi çürütecek bir haber Birleşik Krallık'tan geldi. İki Michelin yıldızlı, hani o gerçekten eşsiz diye tanımlanan dev bir restoran, hijyen denetiminden 5 üzerinden kaç almış biliyor musunuz? Sadece 1. Burada 5 saat süren o 30 çeşitlik eşsiz tadım menüsünün fiyatı yaklaşık 27 bin liradan başlıyor. Yani o kadar para veriyorsunuz, 5 saat boyunca masada kalıyorsunuz ama mutfaktaki durum eyvah eyvah dedirtiyor.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

hareketimiz zira büyük ya da küçük hiç fark etmiyor, doğayı etkiliyor. 1947'den beri insanlığın yok oluşuna ne kadar yakın olduğunu ölçen bir sembolik saat var biliyorsunuz. Gece yarısına, yani kıyamete sadece 85 saniye kalaya getirildi. Bu saatin tarihindeki en ileri nokta. Nükleer tehditler, bitmek bilmeyen savaşlar, iklim krizi derken bilim dünyası bize artık saniyelerle oynuyoruz diyor.

kadar zararlı olduğunu artık çok net biliyoruz galiba ve o yönde de bir yaşam tercih ediyoruz. Yavaş yavaş aslında araştırma sonuçlarını da okudukça, gördükçe insanın üzerine bir titreme geliyor. Mesela çocukken kurşunlu benzine maruz kalmanın en az 151 milyon Amerikalı'nın ruh sağlığı sorunları yaşamasıyla bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Hangi dönem derseniz 1960 ve 70'lerde çok yaygın kullanılıyormuş kurşunlu benzin. Pek çok sağlık sorunu da beraberinde getirdi. Ama ruh sağlığını bozuyor olması gerçekten sıra dışı bir sonuç bence.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Tamam yeter diyoruz değil mi? Gülümsemeye ihtiyacımız var. Ben çok severim ince esprileri. Hani bazen duyduğumuz ay buna da gülünür mü şimdi dediğimiz o meşhur kara mizahın bilimsel olarak aklanma hikayesinden bahsedeceğim. Bilim insanları araştırmışlar. Ve kara mizah seven, o karanlık ve ironik esprileri kahkahayı patlatan insanların hem sözel hem de sözel olmayan zeka seviyeleri yani IQ'leri çok daha yüksekmiş. Yani birisi bize yahu buna da gülünmez ki dediğinde artık bilimsel bir savunmamız var. Kusura bakma canım, yüksek zekamdan ötürü gülüyorum. Böyle diyemeyiz ama hayatı, ironiyi ve ince esprileri kaçırmamakta bence fayda var.

dinleyenlerim, son zamanlarda üst üste gelen ağır haberlerden yorulup telefonunuzu bir kenara fırlatmak istiyorsanız aslında çok da yalnız değilsiniz. Araştırmacılar insan beynini güne 24 saati sürekli kötü haber akışına göre evrimleşmediğini açıkladı. Yani hissettiğimiz o haber yorgunluğu bir zayıflık değil. Beynimizin verdiği tamamen doğal bir savunma tepkisi. Dünyadan tamamen kopmak da değil mesele. Sadece neyi ne kadar tükettiğimize biraz sınır koymak, yani dijital bir diyet kesinlikle yapmak gerekiyor.

logosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Moda dünyasından bir haberim var. Güney Kore'nin kalbi Seul'e gidiyoruz. Fütüristik bir moda gösterisi düzenlenmiş ama podyumda sadece o bildiğimiz süper modeller yoktu. Tasarımcı imzalı havalı kıyafetlerin üzerine geçiren insansı humanoid robotlar vardı. İnsan mankenlerle yan yana podyuma çıktılar. Yapay zekanın ve robotiğin geldiği son noktayı podyumda o havalı yürüyüşlerle gözler önüne serdiler. Vallahi mankenler için podyumda yürümek zaten zordu. Şimdi bir de hiç pot kırmayan, yorulmayan, sıfır hatayla yürüyen robot rakipler çıktı.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel şehir içinde şehir taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
1: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.

Az önce podyuma çıkan yapay zekadan, insansı robotlardan bahsettik. Bu böyle devam ederse biz ne yapacağız acaba diye kara kara düşünüyor olabilirsiniz. Yine de ben olumlu düşünüyorum. Robotlar ne kadar gelişirse gelişsin, kalbimizi, ruhumuzu ve pratik zekamızı koyarak yaptığımız işlerin yerini bence hiçbir şey tutamaz. Özellikle yapay zeka çağında insan olmak ve insanca öğretmek bence yeniden zirvede.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Zannediyoruz ki çok stresli zamanlarımızda şöyle can dostlarımıza bir sarılsak hafifleyeceğiz. Evet, belki köpekler için bu geçerli olabilir ama bilim insanları araştırmışlar. Kediler için aynı şeyi söylemiyorlar. Stresliyken kedilere sarılmak olumsuz duygularımızı azaltmak yerine çok daha fazla arttırıyormuş. Muhtemelen o asil kediler şu an senin dramını çekemem diyordur, değil mi? Köpeklerse tamamen nötr, dediğim gibi. Ne stres yapıyorlar ne de stres alıyorlar. Yani canı sıkınsa bence kedinizi kendi halinize bırakın. Onu da canını sıkmayın.

Maalesef bu hafta da bana ayrılan sürenin karnavalın sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime güzel bir hafta sonu tatili diliyorum. Pazartesi günü aynı saate ve frekansta karnavalda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi başlıyor. Hayatın ritmi başlıyor.

Haftanın cumasında, haftanın en sevilen günlerinden birinde yine hayatın ritmini birlikte yakalamaya başlıyoruz. Bu cumanın ritmini bizimle birlikte yakalamak isterseniz siz de radyonuzun sesini biraz daha açacaksınız. Hayatın ritmine başlıyoruz. Güzel. Yine dopdolu bir iki saat var. Hem gündemden uzaklaşacağız hem de haberdar olacağız. Hem çok sevdiğimiz şarkıları dinleyeceğiz, eşlik edeceğiz. Hem de sıradaki şarkı acaba benim şarkım mı diye merakla bekleyeceğiz. Bugün de hayatın ritmi dopdolu. Bugün de iki saat boyunca hayatın ritmiyle ben Rayna yanı başınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Yaz bitti ama siz yine de fit bir vücuda sahip olmak istiyorsanız, siz yine de düz bir karına sahip olmak istiyorsanız, ne de olsa mevsim fark etmez, biz her mevsim fit olmak istiyoruz diyorsanız eğer, yeme alışkanlıklarınızı gözden geçireceksiniz. Bazı kötü yeme alışkanlıklarının düz bir karnın düşmanı olduğunu söylüyor uzmanlar. Siz fark etmeden tükettiğiniz gıdalarla o düz karına bir türlü ulaşamıyor olabilirsiniz. Yapılan araştırmalar, diyetisyenler, yeterince lif tüketmediğinizde, her gün lifli gıdalar tüketmediğinizde karnınızın düz olamayacağını söylüyorlar. Bu yüzden lif eksikliği olmasın beslenme programınızda. Keza aynı şekilde yeterince protein tüketmenin de düz bir karın için önemli olduğunu söylüyorlar. Özellikle şekersiz sakız çiğnemenin, içecekleri pipetle içmemenin de önemli olduğunu söylüyorlar. Eğer içecekleri pipetle içerseniz şişkinlik yapabilirmiş. Bu da önemli bir detay. Gazlı içecekler kullanmayacaksınız. Alkol tüketmeyeceksiniz. Böylece düz bir karına sahip olabileceksiniz. Bu birkaç küçük tiyoyla kışında fit kalabilirsiniz hanımlar beyler.

Şimdi büyük bir ihtimalle hepimizin pasaportunda, kimliğinde, işte özel işlemlerde kullandığı fotoğrafları sevmediğini tahmin edebiliyorum. Hepimizin öyle fotoğrafları var tabii ki. Pasaport fotoğraflarını görmek istemiyoruz. Bazen kimlikteki fotoğrafları sevmiyoruz. Biyometrik diyorlar ya o fotoğraflara, işte o fotoğraflarda da güzel çıkmanın sırrını vereceğim size eğer değiştirmeyi düşünüyorsanız. Makyaj yokmuş gibi makyaj yaptığınızda, doğal ve hafif makyaj yaptığınızda yüz hatlarınızı değiştiren ağır kontürlerden, koyu renklerden kullanmadığınızda daha güzel çıkacaksınız. Zaten yasak fotoğraflarda öyle ağır makyaj yapmak. Aynı zamanda ağır katmanlardan kaçınmak, doğallığı korumanın da cildinizi daha doğal gösterdiğini, fotoğraflarda daha doğal çıkacağınızı söylüyorlar. Ama öncelikle yüzünüzü doğal şekilde boyutlandıracaksınız. Kamera karşısında özellikle gözleri belirginleştirmenin, dudakları çerçevelemenin önemli olduğunu söylüyorlar. Kıyafet seçimi de önemli. Parlak ve yansıtıcı kumaşlar flaş patladığı anda parlama yaratacağı için parlak renkler seçmeyin fotoğraflarda diyorlar. Aynı zamanda saç modelinizin de biliyorsunuz doğru şekilde tercih edilmesi lazım. Yüzü kapatmayan ancak hatları net bırakan sade bir saç seçilmesi gerekiyor. Zira yüzün ortaya çıkacağı saç modelinin de bu tarz fotoğraflarda en doğru seçim olacağını hatırlatmak isterim eğer şu sıralar o fotoğrafları değiştirmeyi düşünüyorsanız.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Bu yazı dolu dolu geçiren isimlerden biri hiç şüphesiz yine Mabel Matiz oldu. Birbiri ardına çıkarttığı hit şarkılarla yazı gayet eğlenceli geçirmemizi sağladı. Bildiğiniz üzere Haziran'ın sonunda çıkartmıştı bu şarkıyı. Yanlış hatırlamıyorsam 26 Haziran'da dinleyicisiyle buluşmuştu Umrum Dışı. Yazı damgasını vuran hitlerden bir tanesi özlenen dans ritimleri, pozitif enerjisi, çağdaş pop sound'ıyla yine müziğe yön vermeyi başardı söz ve müziğinde. Mabel Matiz ve Murat Güner imzası var. Umrum Dışı hayatın ritmindeydi. Yaz bitmeden Haleylim şarkısı da geldi ama o şarkı üzerine konuşmalar, o şarkı üzerine tartışmalar devam ederken Haleylim'i de Ağustos'un ortasında çıkartanı hatırlatalım sevgili Mabel Matiz'i Umrum Dışı ile dinledik. Peki süperstarımız Ajda Pekkan'la devam edeceğiz. Hayatın ritmini bu güzel cuma günü renklendirecek mümkün değil.

0: vakum ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Peyvivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Şimdi biz yazında kışında fit olmaktan bahsediyoruz her zaman ama çikolata yemekten de geri kalmıyoruz. Çünkü çikolata sağlıklı bir besin aslında. Yani öyle söylendiği gibi kilo aldırmıyor ama miktarı önemli. Yediğimiz çikolatanın miktarı önemli. Bir de ikincisi tabii ki içeriği önemli. Çok sütlü, yani içerisinde fazla yağ bulunduran çikolatalardan tüketmeyeceksiniz. Daha ziyade kakao oranı yüksek çikolatalara tüketeceksiniz. Tabii ki bitter çikolata. Bitter çikolata ile alakalı bir araştırma yapmış uzmanlar ve diyorlar ki İngiltere'de yapılan bu araştırma sonucunda çikolata yemek gençleştiriyor olabilir. İçeriğindeki bileşenler sebebiyle biyolojik yaşınızı daha genç gösterebilir diyorlar. Bu yüzden ben hep derim ya, sabah uyandığınızda bir parça çikolatayla başlayın güne diye. Bu yüzden misal sabahları nasıl olsa gün içinde harcayacağınız için bir parça çikolatayla güne başlayabilirsiniz ya da kahvenizin yanında bir parça bitter çikolata her gün tüketebilirsiniz. Amaç gençleşmek ne de olsa.

0: takım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Şöyle bir baktığımda sosyal medyayı çok dolu dolu kullanan da var. Sosyal medya kullanmak istemeyen, hatta hesaplarını donduran, kapatanlar da var görüyorum. Z kuşağı böyle zaman zaman uç noktalarda kararlar alabiliyorlar. Ve en şaşırtıcı kararlarından bir tanesi bana sorarsanız akıllı telefonları bırakıp eski tuşlu telefonlara dönüyorlar. Gençler üzerindeki sosyal medya etkileri dünya genelinde tartışılmaya devam ederken bazı bölüm, Z kuşağı bölümü, sürekli bildirimlerden, uzun ekran sürelerinden, sosyal medyada bir renk bilmeyen kaydırma alışkanlığından uzaklaşabilmek için geçmiş teknolojiye dönmeye karar veriyorlar. Kapaklı ve tuşlu telefonlar, eski tip dijital fotoğraf makineleri gençler arasında yeniden popüler hale geldi. Eğer bir kenarda sakladığınız eski tuşlu telefonlarınız ya da eski dijital fotoğraf makineleriniz varsa onları gençler çok seviyorlar. Çıkartın ortaya, paylaşalım, hep birlikte paylaşsınlar. Retro teknoloji geri dönüş yaptı. Sadece modada değil, teknolojide de retro akımı var hanımlar beyler. Tuşlu telefonlar şu sıralar gençler arasında revaçta. Bence bu fırsatı kaçırmayalım. En azından biraz sosyal medyadan uzaklaşsınlar.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Ağustos'un 28'i yavaş yavaş yazın sonu yaklaşırken yavaş yavaş yağmur haberlerinden bahsetmeye, sıcaklık düşüşlerinden bahsetmeye başlarken uykunun da yeniden düzene girmesi olası diyor uzmanlar. Yaz yavaş yavaş sona ererken uyku düzeninde değişeceğini söyleyen araştırmalar. Bu yaz dönemi sonrasında hem okula hazırlık zamanında hem de yavaş yavaş sonbahara geçiş döneminde uyku düzeninizin artık eski haline dönmesi gerektiğini söylüyorlar. Geceleyip sabahlara kadar oturanlar, gündüz uyuyup gece vakit geçirenler artık yavaş yavaş okullar açıldıktan sonra da yaz bittikten sonra da normal uyku düzenine dönecekler. Aslında hiç yapılmaması gerekiyor ama yazın bazen böyle kaçamaklar yapabiliyoruz. Çünkü kaliteli uyku gece uyunulan uykudur. Düzenli uyku saatleri için alıştırılması gerekiyor gençlerin diyor uzmanlar. Artık Ağustos'un sonu gelmişken ben de hatırlatmış olayım. Uyku düzeninizi yavaş yavaş hazırlamaya bakın. Ne de olsa bu hafta sonu Ağustos'u uğurluyoruz.

Säger till jag. Sağlıklı beslenmenin aslında en önemli kısmı vücudumuz için, sadece dış görünüş değil, sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek, sağlıklı yaş almak için önemli olduğunu hatırlatayım. Sağlıklı beslenme önemli. Sağlıklı yaş almak ve hayata devam edebilmek adına, sadece kilo vermek değil. Ama eğer kilo vermek istiyorsanız rakamlara, sayılara takılmayın hanımlar beyler. Bazı pratik yöntemlerle de kilo verebilirsiniz diyorlar. Öyle çok da fazla kalori hesaplaması yapmadan da kilo verebilirsiniz. Nasıl? Tabii ki yediklerinize dikkat edeceksiniz. Bol bol sıvı tüketeceksiniz ama aynı zamanda bol bol hareket edeceksiniz. Doyduğunuzda tabağı bir kenara bırakıp acıktığınızda doyana kadar yiyeceksiniz. Buna içgüdüsel beslenme diyorlar. Günlük adım sayısını arttırdığınızda, dengeli beslenme düzeniyle stresi yönettiğinizde, en önemlisi uykuyu düzenlediğinizde daha hızlı kilo verebileceğinizi söylüyorlar. Hem daha enerjik, hem yaşam enerjisi yüksek, hem de sağlıklı bir hayata sahip olmak için bu detayları gözden kaçırmayın. Bugün cuma ama bence pazartesiye bırakmadan hafta sonundan da başlayabilirsiniz sağlıklı yaşamaya.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

Bugün pazartesi değil, hafta sonuna geliyoruz ama dünyanın en sağlıklı besinlerinden bahsedeceğim size. Hafta sonunda da kaçamak yapmayın diye. Genelde pazartesileri böyle şeylerden bahsediyorum yeni başlangıç yapanlar için ama önceden hatırlatayım. Hem belki de önümüzdeki pazartesi hem de belki de Eylül'ü karşılarken faydası olur. Dünyanın en sağlıklı besinleri listelenmiş. Listenin birinci sırasında avokado var diyorlar. Kime göre, neye göre? Yapılan araştırmalara göre. Su, lahana turşusu, zencefil, chia tohumu onu takip ederken Hindistan cevizinin, soğan ve sarımsağın, tatlı patatesinde dünyanın en sağlıklı 10 besini olduğunu söylemişler. Listede tabii ki bitter çikolata da var. Listede tabii ki kereviz suyu da var. Tercih size kalmış. Tabii ki hepsini sevmek ve tüketmek zorunda değiliz ama dünyanın en sağlıklı besinleri beslenme listemizde olursa önümüzdeki mevsim geçişini daha sağlıklı karşılayacağımızı hatırlatmak istedim.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Şimdi bu hafta sonu Ağustos'un son hafta sonu, önümüzdeki hafta Salı günü Eylül'ü karşılıyoruz ve Eylül ayı ile birlikte dört burcun gönül kapılarının aralanacağını söylüyorlar. Yani normalde astrolojik tahminleri vermem ben yayında ama bu haber çok dikkatimi çekti. Eğer merakla bekleyenler varsa, yeni ayın getirdiği yeni başlangıç enerjisiyle birlikte önümüzdeki Eylül ayında dört burç gönlünü fena kaptıracakmış. Başak, yeni ayın getirdiği yeni başlangıcın enerjisini alırken Koç dolunayın cesareti ve Venüs'ün akrep geçişi Eylül ayında aşk hayatında hareketli günlerin kapısını aralayacak diyorlar. Sonbahar aşkına hazır olması gereken burçlar arasında ilk sırada Boğa burcu varmış. Eylül ayı aşkta uzun zamandır beklediği aşkı geri getiriyor diyorlar Boğa burcuna. Aranızda terazi olanlar varsa Ekinoks'la birlikte kendi krallığını ilan eden terazi burcu Eylül ayında yalnızlığa veda edecekmiş. Akrep burçlarının özellikle Eylül'ün 10'undan sonra aşk ve güzellik genezdegeni Venüs'ün sizin burcunuza geçmesiyle birlikte dikkati üzerinize çekeceğinizi söylüyorlar. Akrepler de Eylül ayında aşktan nasibini alacak. Bir de tabii ki balık burçları, sil baştan olabilecek kadersel imzalar var diyorlar. Peki ya geri kalanlar? Yani geri kalanlar için çok fazla bir açıklama yapmamışlar ama bu dört burcun Eylül ayında mutlaka aşkı bulacağını söylüyorlar. Eylül bitiminde bulamazsanız aşkı, gelin birlikte konuşalım bu haberi yapanlarla.

0: yangın yeri.
1: 99.5 Radyo Moni. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
2: Hayatın ritmi devam ediyor.

hareket etmenin, egzersiz yapmanın faydalarından bahsediyoruz. Peki ya egzersizi evde mi yapmayı seversiniz? Açık alanda, parkta, bahçede mi yoksa spor salonunda mı? Eğer spor salonunda spor yapmayı, egzersiz yapmayı seviyorsanız bazı gizli tehlikeler var spor salonunda diyor uzmanlar. Gelin onlara bakalım. Açık havada spor yapmanın daha faydalı olduğunu hep birlikte karar verelim. Peki özellikle ıslak zeminlerde, duşlarda sıklıkla karşılaşılan bazı mantar türleri olabilir diyorlar. Aman dikkat edin spor salonlarında. Görünmeyen tehlikeler arasında bu var. Hele ki deri yaralanmaları varsa. Özellikle yoğun nemli ortam olduğu için terle birlikte hastalık yapıcı bakteriler ve mantarlar daha fazla yürüyorlarmış. Spor salonunda kapalı alanlarda spor yapmanın bazı mikrobiyal riskleri de beraberinde getireceğini söylüyorlar. Tabii kıyafet seçimi de oldukça önemli. Bazı spor kıyafetlerinin sentetik olduğunu unutmayın. Tamamen pamuklu kumaş kullanmayı ihmal etmeyin. Mutlaka ama mutlaka kullandığınız spor aletlerinin her gün düzenli şekilde ya da düzenli aralıklarla dezenfekte edilip edilmediğinden emin olun diyorlar. Ben de bu önemli detayı hatırlatayım. Spor salonunda spor yapmayı sevenleri. Yoksa açık havada çimlerin üzerinde koşu, yürüyüş yaptığınızda, egzersiz yaptığınızda çok daha sağlıklı bir spor gerçekleştirmiş olacaksınız. Hatırlatmış olayım. Bence havalar en güzel zamanında spor yapmak adına.

haftayı tamamlarken ve hatta Ağustos'u tamamlarken bu güzel Cuma gününde hayatın ritmini birlikte yakaladık. Önümüzdeki hafta sonu Ağustos'un son hafta sonu. Yazla alakalı hayata geçireceğiniz ne varsa son hafta sonuna giriş yapmış oluyoruz, haberiniz olsun. Peki bu sene yaz gerçekten çok çabuk geçti. Güzel bir hafta sonu olsun hepiniz için. Radyonuz hep açık olsun, kulağınız hep bu frekansta olsun. Biz pazartesi görüşeceğiz. Bugünü hoşça kalın diyorum ben Rania. Mikrofon başından ayrılıyorum. Pazartesi hayatın ritminde yine buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle. Ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı. Lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri. 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içinde şehir taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

biz mutluluk. Korkuyorduk değmesin nazar diye, şimdi iki yabancı olduk.